0: Onları kaybetmesin.
1: Kirkmore County copy. Copy. Both counties copy 2232.